sallanan sandalyede hiç durmadan sallanma rekoru 440 saattir. Gün ışığından daha fazla yararlanmak için saat uygulamasını Benjamin Franklin başlatmıştır. Norveç'in kuzeyinde her yaz 14 hafta gece gündüz güneşli geçer. 1 kilo limonda 1 kilo çilekten daha fazla şeker vardır. Yarım kilo bal yapabilmek için arılar 2 milyondan fazla çiçekten bitki özü toplamak zorundadırlar. Olsa da olur, olmasa da

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

Bursa'nın sesi. Bursa FM.

0: Bursa FM. Saat 3.30.
1: Çorbacı Yüksel Usta iyi geceler diler.
0: Bir reklam.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
4: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
3: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
4: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
3: Cosluyor.
4: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
3: Geliyor kara gözüm, geliyor.
4: Acı cavcav bu nasıl lezzet yahu?
3: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
5: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
0: Reklamları dinledim.

çok istenen, en çok istenen, en çok sevilen, en çok sevilen, en güzel, en güzel, en yeni türküler, türküler her zaman bu frekans.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali bu yıl tam 26 şehirde. 25 Nisan-15 Kasım tarihleri arasında Türkiye'nin dört bir yanında kültür ve sanatla dolu deneyimler herkesi bir araya getiriyor. Festivallerde konserlerden sergilere, tiyatrodan opera ve bale gösterilerine, atölyelerden geleneksel sanatlara binlerce etkinlik ve lezzet noktası sizi bekliyor. Lezzet noktalarında kısa bir mola verin, festivali doyasıya yaşayın. Ayrıntılı bilgi ve festival takvimine kültüryolufestivali.com adresinden ulaşabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
1: Reklam.

0: Bursa'nın sesi Bursa FM. Bunları biliyor muydunuz?
1: Atların bir aya kadar ayakta kalabildiklerini, kedilerin her bir kulağında 32 adale bulunduğunu, hastalanmayan tek hayvanın köpek balığı olduğunu biliyor muydunuz?

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224-16-24. 224-16-24.
0: Bir reklam.

0: 105.5 Bursa FM.
1: Saat 4.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.
2: Her derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşilyağ ile Katlı Pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533 656 42 98.
0: Bir reklam. Bursa FM.
3: Şimdi reklamlar.
4: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
5: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
6: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
5: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
6: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
5: Cosluyor.
6: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
5: Geliyor kara gözüm, geliyor.
6: Acı cavcav bu nasıl lezzet yahu?
5: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
7: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
8: Kalite, lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet Muhtar'ın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde serpme zengin köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtar'ın yeri, eski İnegöl Bursa yolu üzeri.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Bizim türkülerimiz bazen acıdır, bazen tatlı, bazen neşeli. Yare duyulan sevdadır, özlemdir. Biraz yanık, biraz hoyrat, bir uzun havadır. Birkaç damla yaştır, el ele tutuştur halayda. Birlikte ağlatır da ağıtlarda. Bursa'dan, Bilecik'ten, Eskişehir'den, Yalova'dan, Balıkesir'den, İstanbul'dan, Anadolu'dan. Onlar bizim türkülerimiz. Bursa'nın sesi, Bursa FM.
2: Güzelliğin on par etmez, bu bendeki aşk olmasa, eğlenecek yer bulamam, gönlümdeki köşk olmasa, tabirin sığmaz kaleme, derdin dermandır yarama, ismin yayılmaz aleme, aşıklarda meşk olmasa. Kim okurdu, kim yazardı, bu düğümü kim çezerdi, koyun kurd ile gezerdi, fikir başka başka olmasa. Güzel yüzüm görülmezdi, bu aşk bende dirilmezdi, güle kıymet verilmezdi, aşık ve maşık olmasa. Senden aldım bu feryadı, bu imiş dünyanın tadı, anılmazdı Veysel adı, o sana aşık olmasa.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
1: Reklamları dinlediniz.

Bursa'nın sesi Bursa FM. Hatırlatıyoruz. Çağdaş Polyanna ve mutluluğun nedenleri. Faturalarınızı ödeyebiliyorsanız bir işiniz var demektir. Pantolonunuz biraz sıkıyorsa aşk almıyorsunuz demektir. Gölgeniz sizi izliyorsa güneş ışığını görüyorsunuz demektir. Çağdaş Polyanna ve mutluluğun nedenleri. Otobüsten indiğiniz yerden iş yerinize kadar yolu uzun buluyorsanız yürüyebiliyorsunuz demektir. Otobüs beklerken yanınızdaki adam anahtarıyla oynuyor ve siz de bu sesten rahatsız oluyorsanız duyuyorsunuz demektir. Ve tüm bunların ayırdına varabiliyorsanız mutlusunuz demektir. Mutlu olmak hiç de zor değil. Hatırlatıyoruz.

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

0: Bursa FM.
1: Saat 5.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.

bacı yüksel ustada. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle. Şırdan beyin, işkembe mum var, beylan ve gerdan.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
4: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i Hacı Cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
3: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
4: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
3: Cosluyor.
4: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
3: Geliyor kara gözüm, geliyor.
4: Hacı Cavcav bu nasıl lezzet yahu?
3: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
2: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
1: Reklamları dinlediniz.
5: En çok istenen, en çok istenen, en çok sevilen, en çok sevilen, en güzel, en güzel, en yeni türküler, türküler, her zaman bu frekansta, bu frekansta.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Reklam.

0: Bursa'nın sesi Bursa FM.
1: Bunları biliyor musunuz?
2: Rodin'in ünlü düşünen adam heykelinin aslında İtalyan şair Dante'nin portresi olduğunu, Uranüs'ün çıplak gözde görülebildiğini, Kaptan Cook'un Antarktika hariç bütün kıtalara ayak basan ilk insan olduğunu, güneş ışığından daha fazla yararlanmak için saat uygulamasını Benjamin Franklin'in başlattığını, bir okyanusun en derin yerinde demir bir topun dibe çökmesinin bir saatten uzun sürdüğünü, bugüne kadar ölçülmüş en büyük buzdağının Belçika'dan daha büyük bir yüz ölçümüne sahip olduğunu biliyor musunuz?
1: Bunları biliyor musunuz?

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

Bursa'nın sesi. Bursa FM.

0: Bursa FM.
1: Saat 6.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.
2: Her derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşilyayla katlı pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533 656 42 98.
0: Bir reklam. Bursa FM.
3: Şimdi reklamlar.
4: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
5: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
6: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
5: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
6: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
5: Cosluyor.
6: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
5: Geliyor kara gözüm, geliyor.
6: Acı cavcav bu nasıl lezzet yahu?
5: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
4: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
2: Kalite, lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet Muhtar'ın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde serpme zengin köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtar'ın yeri, eski İnegöl Bursa yolu üzeri

0: Reklamları dinlediniz.
1: Bizim türkülerimiz bazen acıdır, bazen tatlı, bazen neşeli. Yare duyulan sevdadır, özlemdir. Biraz yanık, biraz hoyrat, bir uzun havadır. Birkaç damla yaştır, el ele tutuştur halayda. Birlikte ağlatır da ağıtlarda. Bursa'dan, Bilecik'ten, Eskişehir'den, Yalova'dan, Balıkesir'den, İstanbul'dan, Anadolu'dan. Onlar bizim türkülerimiz. Bursa'nın sesi, Bursa FM.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Bursa'nın sesi Bursa FM.
1: Yürürlüğe yeni giren 4 ayakkabı. Dükkandaki ayakkabı ayağınıza uyuyorsa mutlaka en çirkin ayakkabıdır. Bir şeyi parçalamak onu birleştirmekten kolaydır.
2: İki monolog bir diyalog etmez. Aradığınız bir şeyi hemen bulmanın kestirme yolu başka bir şeyi aramaktır.
1: Herkesi memnun etmek isterseniz kimse memnun olmaz. Bir işte vazgeçilmez adam olmayın. Vazgeçilmezseniz terfi de edemezsiniz.
2: Eğer son dakika olmasaydı hiçbir önemli iş yetiştirilemezdi.

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

0: Bursa FM.
1: Saat 7.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
4: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i Hacı Cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
3: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
4: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
3: Cosluyor.
4: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
3: Geliyor kara gözüm, geliyor.
4: Hacı Cavcav bu nasıl lezzet yahu?
3: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
2: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
5: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali bu yıl tam 26 şehirde. 25 Nisan-15 Kasım tarihleri arasında Türkiye'nin dört bir yanında kültür ve sanatla dolu deneyimler herkesi bir araya getiriyor. Festivallerde konserlerden sergilere, tiyatrodan opera ve bale gösterilerine, atölyelerden geleneksel sanatlara binlerce etkinlik ve lezzet noktası sizi bekliyor. Lezzet noktalarında kısa bir mola verin, festivali doyasıya yaşayın. Ayrıntılı bilgi ve festival takvimine kültüryolufestivali.com adresinden ulaşabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
0: Reklamları dinlediniz.

İnsanın Sesi Bursa FM. ...105.5... Marmara'nın türkü frekansı.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Bursa'nın sesi Bursa FM. Biliyor muydunuz?
1: Amazon ormanlarının her bir kilometre karesinde 3000 farklı ağaç cinsine rastlanabildiğin... Bugün paha biçilemeyen Leonardo da Vinci'nin Mona Lisa isimli tablosuna en son 1962 yılında 100 milyon dolar önerildiğini biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz?

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam. %105.5.

0: Bursa FM. Bursa FM. Saat 8.30.
1: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.
1: Her derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşilyayla katlı pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533-656-4298.
0: Bir reklam. Bursa FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
1: Kalite, lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet Muhtar'ın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde serpme zengin köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtar'ın yeri, eski İnegöl Bursa yolu üzeri kazanmıştır.

0: Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
1: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i Hacı Cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
0: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
1: Tereyağını dökünce domates sosu costuyor mu?
0: Costuyor.
1: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
0: Geliyor kara gözüm, geliyor.
1: Hacı Cavcav bu nasıl lezzet yahu?
0: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
2: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
3: Reklamları dinlediniz.

90'ın sesi Bursa FM 105.5. Marmara'nın türkü

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
1: Reklamları dinlediniz.
3: Sevdaları yaşarız, hasretleri çekeriz ve özleriz. Sonra dile gelir, saza dökeriz. Bağlamanın tellerinde, aşığın dilinde, ozanın gönlünde bir Anadolu yandı.
0: Bursa FM, Bursa FM, Bursa FM.
4: Biliyor muydunuz?
5: Uykunun pasif bir dinlenme hali olmadığını, uyku esnasında gün boyunca zihni meşgul eden aktiviteler, gerginlikler ve hafızaya alınan bilgilerin adeta bir bilgisayarın belleğinin ayıklanması gibi ayıklandığını. Bilinenin aksine uçaklarda teneffüs ettiğimiz havanın en temiz hava olduğunu, uçaklarda hastanelerde kullanılan hava filtreleme teknolojisi kullanıldığını biliyor muydunuz?
4: Biliyor muydunuz?

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

0: cinganascia.
1: %105.5 Bursa'nın sesi Bursa FM.

0: Bursa FM.
1: Saat 9.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.

bacı yüksel ustada. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle. Şırdan beyin, işkelle, mumbar, beylan ve gerdan.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
4: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
3: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
4: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
3: Cosluyor.
4: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
3: Geliyor kara gözüm, geliyor.
4: Acı cavcav bu nasıl lezzet yahu?
3: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
5: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
0: Reklamları dinlediniz.
6: Bizim türkülerimiz bazen acıdır, bazen tatlı, bazen neşeli. Yare duyulan sevdadır, özlemdir. Biraz yanık, biraz hoyrat, bir uzun havadır. Birkaç damla yaştır, el ele tutuştur halayda. Birlikte ağlatır da ağıtlarda. Bursa'dan, Bilecik'ten, Eskişehir'den, Yalova'dan, Balıkesir'den, İstanbul'dan, Anadolu'dan. Onlar bizim türkülerimiz. Bursa'nın sesi, Bursa FM.

0: Bursa FM. Şimdi reklamlar.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Reklam.

0: Bursa'nın sesi Bursa FM.
1: Hatırlatıyoruz. Mutlu olmak hiç de zor değil, hiç de zor değil. Anımsar mısınız doğduğunuz zamanları? Sizi ağlarken herkes sevinçle gülüyordu. Öyle bir yaşam geçirin ki, öyle bir yaşam geçirin ki herkes ağlasın öldüğünüzde. Siz mutlulukla gülümseyin. Hatırlatıyoruz.

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

0: Bursa FM. Saat 10.30.
1: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.
1: Her derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşilyağ ile Katlı Pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533 656 42 98.
0: Bir reklam. Bursa FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
4: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
5: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
4: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
5: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
4: Cosluyor.
5: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
4: Geliyor kara gözüm, geliyor.
5: Acı cavcav bu nasıl lezzet yahu?
4: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
6: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
1: Kalite, lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet Muhtar'ın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde serpme zengin köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtar'ın yeri, eski İnegöl Bursa yolu üzeri kalite.

0: Reklamları dinlediniz.
1: %105.5 Bursa FM.
2: O zaman özel gönlümden söz etmeden edemeyeceğim.
3: Saygıyla.
2: Saygıyla, hürmetle anıyoruz. Onun nenesinin mektuplarından da söz etmeden geçemeyeceğim.
3: Yani bir anımsayalım.
2: Anımsayalım. Onu şöyle şeye, horozlara bir bağlayalım derim.
3: Hadi neneciğim.
2: Hadi neneciğim.
3: Hadi gari.
2: Şimdi bizim köylü Ömer Çavuş bostan etmiş tarlaya.
3: Evet.
2: Hala da gurak mı gurak, gungun mu gungun. Bir damla mı rahmet yağmıyor. Yağmur yağacak, yağacak. Bostan suya doyacak. Kafenga da olacak. Nesin gari, ellerini açmış havaya. Başlamış duaya. Ey kocaman Rabbim, sen ki her şeyleri yaradan, kalbimize sevgi dolduransın. Hadi endi gari görem seni bir yağdır ve deli ve şu göğü de güldür yüzüme demiş. 3 gün, 5 gün, 10 gün derken duymuş Rabbim Ömer Çavuş'un sesini. Bir yağmur, bir yağmur, bulutla gafı gafıya dedikçe bir şimşek bir gümbürtü öflen öf. Tarlada ne varsa silmiş de süpürmüş. Ondan sonra ne mi olmuş? Aşım olmuş, gün dağların ardını aşmış. Şimşekler çakıp da ortalık gündüz gibi aydınlanınca Ömer Çavuş açmış ellerini yukarıya. Ey kocaman Rabbim, ne bostan kodun ne tarla. Bir de çakmağını çakıp çakıp da ne bakıyorsun? Bir şey mi kaldı ya gari Ömer Çavuş'un tarlasında demiş.
3: Harikasınız. Evet.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
1: Reklam.

0: Telaşa gerek yok. Şimdi bir yarım saat 45 dakika oldu ya da olmadı. Ya bir duyuru yaptım. Bak 45 dakika geçti üstünden. Hala telefonlar çalıyor ya. Dinleyicilerimiz arıyor, kampanyayı devam ettirin. Söylediğiniz gerçek mi? İşte benim üst komşum gitti aldı 15 bin liraya aldı. İşte bizim dayıoğlu aldı 15 bin lira. Yurt dışından getirttirdik. Şimdi LG marka su arıtma cihazını duyanlar ve bizim söylediğimiz fiyatı duyanlar inanamıyorlar. Haklı olabilirsiniz ama ya şunda da lütfen bir anlaşalım. Sabah 8, akşam 8 biz bu kampanyayı yapamayız yani. Böyle bir şansımız yok. Şimdi hanımlar beyler, radyoları başında bizi dinleyenler sesi biraz daha açın. Çünkü birazdan duyacaklarınız şaka değil, gerçek. Efendim LG mağazası çok yakın zamanda Bursa merkez mağazasını açacak. Ve su arıtma cihazlarını gidip mağazasından alabileceksiniz. Ama biz şu an radyomuzu dinleyen, bizi duyan, bu anonsu duyan dinleyicilerimize mağazalarında 15 bin liraya satılan LG su arıtma cihazını bugüne özel, şu dakikaya özel, bak bir daha olmayacak onu söyleyeyim, günün son fırsatı olarak sadece 3.999 lira. Bursa'nın neresinde olursanız olun, köyü, kasabası, ili, ilçesi fark etmez. Geleceğiz, kurulumunu da yapacağız kardeşim. Kırmadan dökmeden ödeyeceğiniz para
1: sadece 3.999 lira.
0: Bu arada yanında Ankasya musluğu da geliyor, onu da söyleyelim. Kurulum, montaj, nakliye bedeli de ödemiyorsun. Evet, mağazasında 15 bin lira ama şu an olsa şu reklama özel
1: sadece 3.999 lira.
0: Niye? Çünkü çok yakın zamanda Bursa'ya yepyeni bir mağaza açılıyor. Bursa merkezi LG marka ve su arıtma sistemlerini oradan alabileceksin. Ama mağazasında 15 bin lira. Bizim radyomuz özel. İlk 60 kişiye
1: sadece 3.999 lira.
0: Hattı düşürmeyi başaranlara. Onların isimlerini de canlı yayında okuyacağım. Ve 2 yıl garantili. Bir defa 10 litrelik antibakteriyel çelik tankı var kardeşim. Suyun bak çelik bir tank, öyle plastik falan değil. Koku yapmaz, yosun tutmaz, pas tutmaz. Ayrıca LG markanın bir özelliği daha var. Her saat 5 litre temiz su arıtıyor. 8 filtreli suyunuz 16 aşamadan geçiyor. Ve garanti belgesini kaşeli imzalı bir şekilde sizlere vereceğiz. Teslimat anında ister nakit ödeyin, ister hesaba havale yapın ya da kredi kartıyla ödeyin, nasıl isterseniz. Hazırsanız numarayı verdiğim anda günün son kampanyasını başlatacağız. Ve mağazalarında 15 bin liraya satılan LG su arıtma cihazı bizi dinleyen duyan dinleyicilerimize
1: sadece 3.999 lira.
0: Bir daha söylüyorum bak, kurulum, montaj, nakliye bedava. Artık kardeşim bir damacana suya ne ödüyorsun, 200 lira mı 250 lira mı? O da bir haftada bitiyor değil mi? Ayda 4 damacana su tüketiyorsun ya. Sadece içme suyuna aylık 1500-2000 lira para ödüyorsun değil mi? E bir de şebeke suyuna para ödüyorsun. Seni iki fatura ödeme derdinden LG markasıyla kurtaracağız. Şimdi 15 bin lira yerine
1: sadece 3.999 lira.
0: Günün son fırsatı, bak bir daha söylüyorum. Sonra ararsınız, bak kampanya devam etsin. Kaçırdık. O an işte araba kullanıyordum. Araba kullananlar, efendim çağrı bırakın, arkadaşlar size dönsünler. İsminizi yazdırın. Gün içerisinde de hemen randevunuzu oluştursunlar. Gelip kursunlar ya, bu kadar. Efendim saatte 5 litre temiz su arıtabiliyor. Ücretsiz montaj kurulum. 10 litrelik antibakteriyel çelik tankıyla 8 filtre suyunuz 16 aşamadan geçiyor. Suda klor, kireç, tortu, yani vücudunuza zararlı hiçbir mikroorganizma kalmaz. Yararlı olanları da zaten çelik tankından musluğunuzu açtığınızda tüketeceksiniz. Ankasya musluğu da bedava, onu da belirtelim. Hazırsanız numarayı veriyorum ve süreyi başlatıyorum. 60 kişi. Burada da isimleri okuyacağım tek tek. Bursa'nın bütün ilçelerine ücretsiz kurulum ve montaj yapıyoruz. Ya da diyorsan ki ya bugün alalım, işte 3-5 ay sonra taktireyim. Olur. Bugün al, 6 ay içerisinde ücretsiz kurulum. Numara geliyor. 0532 467 86 16. 0532 467 86 16. Ve şu an itibariyle süre başladı.
2: Yandırdın
0: 60 dinleyicimize 15 bin lira yerine LG su arıtma cihazı
1: sadece 3.999 lira.
0: Bursa'da yakında açılacak mağazamızın açılışına özel bir fırsattır. Mağazasında 15 bin lira, radyomuzu dinleyenlere
1: sadece 3.999 lira.
0: 0532 467 86 16 0532 467 86 16 Evet.
1: Sadece 3.999 lira.
0: Kurulum, montaj, nakliye her şey içerisinde kardeşim. Teslim anında nakit ya da havale ya da kartla ödeyebiliyorsun. 0532 467 86 16 Evet, isimler de geliyor. Güzel, harika. Oo, maşallah maşallah. Maşallah, az önce kampanyayı kaçıranlar şimdi yağmur misali aramaya devam ediyorlar. Sevgili Salih Akar, Beş Evler Mahallesi, hayırlı uğurlu olsun diyelim. Deniz Kılıç, Teleferi'ye gitti bir tane, güzel. Ethem Özgedik, Mudanya, güzel yalı. Uğur Göktürk, Mimar Sinan. Bu arada ikincisi, ooo maşallah. Uğur Bey daha önce de faydalanmış. Şimdi herhalde belli ki bir akrabasına ya da annesine babasına da hediye edecek. Sevgili Uğur, kutluyorum, tebrik ediyorum kardeşim benim. Evet, Yavuz Selim Mahallesi, Ahmet Yıldırım. Hayırlı uğurlu olsun, sizi de tebrik ediyoruz. Bu arada ismini okuduğum dinleyicilerimiz numaramızı arayıp ismini yazdırmayı başaranlar. Şunu da belirtelim. Gün içerisinde size müsait olan bir saat dilimi belirlenecek. Arkadaşlarımız gelecekler. Mutfağınızın tezgahını kırmadan, dökmeden kurulunu yapacaklar. Musluğu çevirdiğinizde artık LG su arıtma cihazından arıtılmış su içeceksiniz. Güzel. Hayırlı uğurlu olsun. Kenan Emiroğlu, Hamitler. Harika gidiyorsunuz. Aydın Sarı Toprak, Şekirge'ye gitti bir tane. Altı Parmak'tan Osman Noyan, hayırlı uğurlu olsun efendim. Evet. Şehre Küstü, İrfan Eke. Kurulumu gelecek, yapacaklar. İster nakit ödeyin teslimat anında, ister hesaba havale yapın, isterseniz kredi kartıyla ödeyin. Sevgili İrfan kardeşimiz, hayırlı uğurlu olsun diyelim. Erhan Sarıkaya, Muradiye. Güzel. Hanımlar beyler, LG su arıtma cihazı. Efendim mağazasında 15 bin lira. Bu reklama denk geldiysen günün son kampanyasıdır bu arada.
1: Sadece 3.999 lira.
0: 10 litrelik antibakteriyel çelik tankıyla saatte 5 litre temiz su arıtabiliyor. Suyunuz 8 filtre, 16 aşamadan geçiyor. Kendinden çok şık, paslanmaz krom. Bir de musluğu var. O musluk da zaten hediye ediliyor. Kurulum, montaj, nakliye bedava.
1: Sadece 3.999 lira.
0: İnanması zor ama evet. 2 yıl garantili bu arada.
1: Sadece 3.999 lira.
0: 0532 467 86 16 0532 467 86 16 Bu numarayı arıyorsun, adını yazdırıyorsun. Canlı yayında da adını okuyoruz. Arkadaşlar hemen gelip kuruyorlar. Sen artık o damacana suya para vermekten kurtuluyorsun kardeşim. Ya bugün var ya, korkuyorsun o su bitecek de yeniden sipariş vereceğiz diye, değil mi? 200 lira olmuş ya bir damacana su. Ayda 4 tane tüketsen, sadece içme suyu bu arada. Yani bunda sebzeni meyveni de yıkayamıyorsun. Misafirin geliyor, ikram edemiyorsun. Çünkü pahalı. İçme suyunu artık sana para ödetmiyorum. Şebeke suyundan gelen suyu arıtıyor kardeşim. Ve tertemiz, mis gibi, klorsuz, kireçsiz, içinde mikroorganizmaları olmayan, faydalı olan mineralleri içinde barındıran LG su arıtma cihazı veriyorum.
1: Sadece 3.999 lira.
0: Mağazasında 15 bin lira. Yakın zamanda Bursa mağazası da açılıyor. Sizi de davet edeceğiz zaten. Mağazadan 15 bin liraya alın, gelin. Ama diyorsan ki ya yok, biz bir fırsattan yararlanalım ki yoğun bir telefon trafiği var. Ara kardeşim.
1: Sadece 3.999 lira.
0: Kurulum, montaj bedava. 0532 467 86 16 0532 467 86 16 İsimler devam ediyor gelmeye. Hakan Aslan, Özlüce Mahallesi'ne gitti bir tane, tebrik ediyorum. Ahmet Ata, Setbaşı, güzel.
2: tam ortadan.
0: Savaş Aslan Kükürtlü. Siyah, güzel.
2: Kazaklı.
0: Ümit Esmer Elmas Bahçelere yazdırmış bir tane kardeşimiz. Harikasınız. Muradiye Mehmet Sabri Barut. Tebrik ediyorum efendim. İyi günlerde kullanın. Ömer Bakırcı altı parmak. Tebrikler. Teleferik'ten Bekir Bozdemir. Hayırlı uğurlu olsun. Halil Kıvrak Ahmet Paşa. İyi günlerde kullanın efendim. Beş Evler Mahallesi'nden Ali Aydın. Hayırlı olsun. Yusuf Çetin.
2: Anlıyor.
0: Millet Mahallesi'ne gitti bir tane. Güzel. Doğa Çınarı'ndan Naim Bozkır. Ne güzel, ne güzel. Bursa'nın bütün ilçelerinden, bütün mahallelerinden siparişler geliyor. Mudanya'dan Kürşat Yersiz. Mudanya'ya da gitti bir tane, güzel. Merinos'tan Erdem Korkmaz efendim, hayırlı uğurlu olsun. Mikail Ünlü, Mimar Sinan Mahallesi, harika. Salih Gökdemir, Kaplıkaya Mahallesi. Tebrik ediyorum. Selahattin Ürek, Görükle Mahallesi'ne gitti bir tane, güzel. İrfan Şevik, Yıldırım'a gitti bir tane. Söylediğim gibi teknik servisten arkadaşlar arayacaklar. Randevunuzu oluşturacaksınız. Gün içinde de gelip kuracaklar kardeşim. Kurulum, montaj için bir kuruş bile ödemiyorsun, onu belirtelim. Teslimat anında ister nakit ödeyin, ister hesaba havale, isterseniz kredi kartıyla ödeyin.
1: Sadece 3.999 lira.
0: Evet, mağazasında 15 bin lira ama Bursa Merkez mağazası açılacak yakın tarihte. Ve dinleyicilerimize diyoruz ki bizi dinliyorsunuz, o zaman bir ayrıcalığınız olması lazım.
1: Sadece 3.999 lira.
0: LG su arıtma cihazı efendim. 0532 467 86 16. 8 filtre 16 aşamalı. Saatte 5 litre temiz su arıtır. 10 litrelik çelik tanklı. Yani öyle plastik milastik değil ha. 2 yıl garantili. Ayrıca şimdi al kardeşim. 6 ay içerisinde istediğin vakitte, müsait olduğun zamanda gelip kuralım. Kurulum montaj bedava. Sadece aramanız yeterli, isminizi yazdırmanız yeterli. 0532 467 8616.
1: Sadece 3.999 lira.
0: İsimleri okumaya devam edelim. Samet Özdener. Akpınar. Güzel. Taner Şimşir. Kükürtlü'ye bir tane daha gitti. Maşallah. Murat Altıntaş. Nülüfer. Harika. Hayriye Toprak. İhsaniye. Orhan Demir. Araba Yatağı. Erikli'den Kemal Yılmaz. Tebrik ediyoruz. Gürsu'dan sevgili Serdar Yılmaz. Hayırlı uğurlu olsun efendim. Tamer Aydoğdu. Yine Erikli'ye bir tane daha gitti. Erikli'nin maşallahı var. Atağa kalktı. Mahmut Demirkaya. Altı parmak, harika. İsmail Furkan Uslu, Şehre Küstü. Listeler gelmeye devam ediyor. Ercan Kara, Muradiye. Serkan Sakar, Kükürtlü. Harika. Yıldırım'dan sevgili Veysel Özer. Tebrik ediyoruz efendim. 0532 467 8616. Evet. LG su arıtma cihazı, kurulum montaj dahil, mağazasında 15 bin lira. Size özel, bizim radyomuza özel.
1: Sadece 3.999 lira.
0: 2 yıl garantili, açılışı özel. Bir de yanında filtre değişimlerinde kullanın diye size indirim çeki vereceğiz. Bütün ilçelerden ücretsiz kurulum, montaj, köylerden fark etmez. Nereden ararsanız arayın. Bursa'nın her yerine kapınızı ayağınıza kadar getiriyoruz, kuruyoruz arkadaşlar. Mehmet Şahin, altı parmağı bir tane daha gitti. Faris Öz Yıldırım, Mimar Sinan. Hasip Kurtarıcıoğlu, Kaplıkaya Mahallesi. Güzel. Murat Öz Yıldız, Kestel. Harika. Gemlik'ten sevgili Muhsin Ercan Turgut, hayırlı uğurlu olsun efendim. Mehmet Saymaz, set başına gitti bir tane. İpekçilik Mahallesi'nden Hüseyin Çelik Beyefendi de ismini yazdırmış. Ne güzel, ne güzel. Evet, 0532 467 8616. Son dakikalar, son şanslarınız. 0532 467 8616. 0532 467 8616.
3: Tanıtıcı reklam. Bursa FM. Bir reklam.
4: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Bir reklam. Bursa FM.
5: Saat 11.30.
6: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
3: Bir reklam.

bacı yüksel ustada. Kelle paça, ayak paça, kelle. Şırdan beyin, işkembe, mumbar, beyran ve gerdan.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
4: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i Hacı Cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
3: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
4: Tereyağını dökünce domates sosu costuyor mu?
3: Costuyor.
4: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
3: Geliyor kara gözüm, geliyor.
4: Hacı Cavcav bu nasıl lezzet yahu?
3: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
2: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
1: Reklamları dinlediniz.
5: Sevdaları yaşarız, hasretleri çekeriz ve özleriz. Sonra dile gelir, saza dökeriz. Bağlamanın tellerinde, aşığın dilinde, ozanın gönlünde bir Anadolu yandı.
0: Bursa FM, Bursa.

0: Bursa FM. Şimdi reklamlar.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
2: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali bu yıl tam 26 şehirde. 25 Nisan 15 Kasım tarihleri arasında Türkiye'nin dört bir yanında kültür ve sanatla dolu deneyimler herkesi bir araya getiriyor. Festivallerde konserlerden sergilere, tiyatrodan opera ve bale gösterilerine, atölyelerden geleneksel sanatlara binlerce etkinlik ve lezzet noktası sizi bekliyor. Lezzet noktalarında kısa bir mola verin, festivali doyasıya yaşayın. Ayrıntılı bilgi ve festival takvimine kültüryolufestivali.com adresinden ulaşabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
0: Reklamlar.

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam. %105.5.

0: Bursa FM.
1: Saat 12.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.
2: Her derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşil Yayla katlı pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533 656 42 98.
0: Bir reklam. Bursa FM.
3: Şimdi reklamlar.
4: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
5: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
6: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i Hacı Cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
5: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
6: Tereyağını dökünce domates sosu costuyor mu?
5: Costuyor.
6: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
5: Geliyor kara gözüm, geliyor.
6: Hacı Cavcav bu nasıl lezzet yahu?
5: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
7: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
2: Kalite, lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet Muhtar'ın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde serpme zengin köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtar'ın yeri eski İnegöl Bursa yolu üzeri Kazancı köyünde. Telefon 0224 386 12 çift 0 386 12 çift 0.
3: Reklamları dinlediniz.
8: Bizim türkülerimiz bazen acıdır, bazen tatlı, bazen neşeli. Yare duyulan sevdadır, özlemdir. Biraz yanık, biraz hoyrat, bir uzun havadır. Birkaç damla yaştır, el ele tutuştur halayda. Birlikte ağlatır da ağıtlarda. Bursa'dan, Bilecik'ten, Eskişehir'den, Yalova'dan, Balıkesir'den, İstanbul'dan, Anadolu'dan. Onlar bizim türkülerimiz. Bursa'nın sesi Bursa FM.

Seni düşünüyorum. Güneşin ışıkları denizden aksedince. Seni düşünüyorum. Ayın pırıltıları kaynaklara vurunca. Seni düşünüyorum. Uzak bir yol üstünde tozlar havalanırken. Karanlık bir gecede dar bir tahta köprü üstünde bir yolcu ürperirken seni düşünüyorum. Kulak kesilmek için koruluktayım. Sık sık her şeyin sustuğu anlar. Uzakta olsan bile ben senin yanındayım. Seni düşünüyorum. Seni düşünüyorum.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24. Reklam.

0: Bursa'nın sesi Bursa FM. Biliyor muydunuz?
1: Amerika Birleşik Devletleri'nin en popüler sporunun beyzbol olduğunu, her 7 yılda bir sahip olduğunuz arkadaşların yarısını kaybettiğinizi ve yeni arkadaşlıklar edindiğinizi, elma çekirdeğinin siyanür yapımında kullanıldığını biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz?

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

0: Bursa FM.
1: Saat 13.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.

bacı yüksel ustada. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle. Şırdan beyin, işkembe mum var, beylan ve gerdan.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
4: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i Hacı Cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
3: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
4: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
3: Cosluyor.
4: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
3: Geliyor kara gözüm, geliyor.
4: Hacı Cavcav bu nasıl lezzet yahu?
3: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
5: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
1: Reklamları dinlediniz.
6: En çok istenen, en çok istenen, en çok sevilen, en çok sevilen, en güzel, en güzel, en yeni türküler, türküler, her zaman bu frekansta, bu frekansta.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24. Reklam.

kurutmadın gözüm yaşım. Neyinden korkayım kışın? Yazın yağar kar başıma. Yazın yağar kar başıma. Yanar gönlüm, yanar bitmez. Ocak içte duman tütmez. Zalim felek sanki yetmez. Bir de vurur yar başıma. Bir de vurur yar başıma.

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

0: Bursa FM.
1: Saat 14.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.
2: Her derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşilyağ ile Katlı Pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533 656 42 98.
0: Bir reklam. Bursa FM.
3: Şimdi reklamlar.
4: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
2: Kalite, lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet Muhtar'ın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde serpme zengin köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtar'ın yeri, eski İnegöl Bursa yolu üzeri kazan.

0: Ay ay ay. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
1: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cav cav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
0: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
1: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
0: Cosluyor.
1: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
0: Geliyor kara gözüm, geliyor.
1: Acı cav cav, bu nasıl lezzet yahu?
0: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
2: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
3: Reklamları dinlediniz.

İnsanın Sesi Bursa efendim. %5.5 Marmara'nın türkü frekansı.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
1: Reklamlar.

0: Telaşa gerek yok. Şimdi bir yarım saat 45 dakika oldu ya da olmadı. Ya bir duyuru yaptım. Bak 45 dakika geçti üstünden. Hala telefonlar çalıyor ya. Dinleyicilerimiz arıyor, kampanyayı devam ettirin. Söylediğiniz gerçek mi? İşte benim üst komşum gitti aldı 15 bin lira aldı. İşte bizim dayı oğlu aldı 15 bin lira. Yurt dışından getirttirdik. Şimdi LG marka su arıtma cihazını duyanlar ve bizim söylediğimiz fiyatı duyanlar inanamıyorlar. Haklı olabilirsiniz ama ya şunda da lütfen bir anlaşalım. Sabah 8, akşam 8 biz bu kampanyayı yapamayız yani. Böyle bir şansımız yok. Şimdi hanımlar beyler, radyoları başında bizi dinleyenler sesi biraz daha açın. Çünkü birazdan duyacaklarınız şaka değil, gerçek. Efendim LG mağazası çok yakın zamanda Bursa Merkez mağazasını açacak. Ve su arıtma cihazlarını gidip mağazasından alabileceksiniz. Ama biz şu an radyomuzu dinleyen, bizi duyan, bu anonsu duyan dinleyicilerimize mağazalarında 15 bin liraya satılan LG su arıtma cihazını bugüne özel, şu dakikaya özel, bak bir daha olmayacak onu söyleyeyim, günün son fırsatı olarak 5.999 liraya vereceğiz. Bursa'nın neresinde olursanız olun, köyü, kasabası, ili, ilçesi fark etmez. Geleceğiz, kurulumunu da yapacağız kardeşim. Kırmadan dökmeden ödeyeceğiniz para 5.999 lira. Bu arada yanında Ankasya musluğu da geliyor, onu da söyleyelim. Kurulum, montaj, nakliye bedeli de ödemiyorsun. Evet, mağazasında 15 bin lira ama şu an olsa şu reklama özel 5.999 lira. Niye? Çünkü çok yakın zamanda Bursa'ya yepyeni bir mağaza açılıyor. Bursa merkeze LG marka ve su arıtma sistemlerini oradan alabileceksin. Ama mağazasında 15 bin lira. Bizim radyomuza özel. İlk 60 kişiye 5.999 lira. Hattı düşürmeyi başaranlara. Onların isimlerini de canlı yayında okuyacağım. Ayrıca bir güzellik daha var. 6 yıl boyunca filtre değişimlerinde kullanabileceğiniz filtre değişim indirim çekini de sizlere hediye edeceğim. Ve 2 yıl garantili. Bir defa 10 litrelik antibakteriyel çelik tankı var kardeşim. Suyun, bak, çelik bir tank, öyle plastik falan değil. Koku yapmaz, yosun tutmaz, pas tutmaz. Ayrıca LG markanın bir özelliği daha var. Her saat 5 litre temiz su arıtıyor. 8 filtreli suyunuz 16 aşamadan geçiyor. Ve garanti belgesini kaşeli, imzalı bir şekilde sizlere vereceğiz. Teslimat anında ister nakit ödeyin, ister hesaba havale yapın ya da kredi kartıyla ödeyin, nasıl isterseniz. Hazırsanız numarayı verdiğim anda günün son kampanyasını başlatacağım. Ve mağazalarında 15 bin liraya satılan LG su arıtma cihazı bizi dinleyen, duyan dinleyicilerimize 5.999 liraya geliyor. Bir daha söylüyorum, bak, kurulum, montaj, nakliye bedava. Artık kardeşim bir damacana suya ne ödüyorsun? 200 lira mı? 250 lira mı? O da bir haftada bitiyor değil mi? Ayda 4 damacana su tüketiyorsun ya. Sadece içme suyuna aylık 1500-2000 lira para ödüyorsun değil mi? E bir de şebeke suyuna para ödüyorsun. Seni iki fatura ödeme derdinden LG markasıyla kurtaracağız. Şimdi 15 bin lira yerine 5.999 lira. Günün son fırsatı, bak bir daha söylüyorum. Sonra ararsınız, bak kampanya devam etsin. Kaçırdık. O an işte araba kullanıyordum. Araba kullananlar, efendim çağrı bırakın. Arkadaşlar size dönsünler. İsminizi yazdırın. Gün içerisinde de hemen randevunuzu oluştursunlar. Gelip kursunlar ya, bu kadar. Efendim saatte 5 litre temiz su arıtabiliyor. Ücretsiz montaj kurulum. 10 litrelik antibakteriyel çelik tankıyla. 8 filtre suyunuz 16 aşamadan geçiyor. Suda klor, kireç, tortu. Yani vücudunuza zararlı hiçbir mikroorganizma kalmaz. Yararlı olanları da zaten çelik tankından musluğunuzu açtığınızda tüketeceksiniz. Ankasya musluğu da bedava, onu da belirtelim. Hazırsanız numarayı veriyorum ve süreyi başlatıyorum. 60 kişi. Burada da isimleri okuyacağım tek tek. Bursa'nın bütün ilçelerine ücretsiz kurulum ve montaj yapıyoruz. Ya da diyorsan ki ya bugün alalım, işte 3-5 ay sonra taktırayım. Olur. Bugün al, 6 ay içerisinde ücretsiz kurulum. Numara geliyor. 0532 467 86 16. 0532 467 86 16. ve şu an itibariyle süre başladı.
1: Yandırdın
0: 60 dinleyicimize 15 bin lira yerine LG su arıtma cihazı 5.999 lira. Bursa'da yakında açılacak mağazamızın açılışına özel bir fırsattır. Mağazasında 15 bin lira, radyomuzu dinleyenlere 5.999 lira. 0532 467 8616 0532 467 8616. Evet, 5.999 lira kurulum, montaj, nakliye her şey içerisinde kardeşim. Teslim anında nakit ya da havale ya da kartla ödeyebiliyorsun. 0532 467 8616. Evet, isimler de geliyor. Güzel, harika. Oo, maşallah maşallah. Maşallah, az önce kampanyayı kaçıranlar şimdi yağmur misali aramaya devam ediyorlar. Sevgili Salih Akar, Beş Evler Mahallesi, hayırlı uğurlu olsun diyelim. Deniz Kılıç, Teleferi'ye gitti bir tane, güzel. Ethem Özgedik, Mudanya, güzel yalı. Uğur Göktürk, Mimar Sinan. Bu arada ikincisi, ooo maşallah. Uğur Bey daha önce de faydalanmış. Şimdi herhalde belli ki bir akrabasına ya da annesine babasına da hediye edecek. Sevgili Uğur, kutluyorum, tebrik ediyorum kardeşim benim. Evet, Yavuz Selim Mahallesi, Ahmet Yıldırım. Hayırlı uğurlu olsun, sizi de tebrik ediyoruz. Bu arada ismini okuduğum dinleyicilerimiz numaramızı arayıp ismini yazdırmayı başaranlar. Şunu da belirtelim. Gün içerisinde size müsait olan bir saat dilimi belirlenecek. Arkadaşlarımız gelecekler. Mutfağınızın tezgahını kırmadan, dökmeden kurulunu yapacaklar. Musluğu çevirdiğinizde artık LG su arıtma cihazından arıtılmış su içeceksiniz. Güzel. Hayırlı uğurlu olsun. Kenan Emiroğlu, Hamitler. Harika gidiyorsunuz. Aydın Sarı Toprak, Şekirge'ye gitti bir tane. Altı Parmak'tan Osman Noyan, hayırlı uğurlu olsun efendim. Evet. Şehre Küstü, İrfan Eke. Kurulumu gelecek, yapacaklar. İster nakit ödeyin teslimat anında, ister hesaba havale yapın, isterseniz kredi kartıyla ödeyin. Sevgili İrfan kardeşimiz, hayırlı uğurlu olsun diyelim. Erhan Sarıkaya, Muradiye. Güzel. Hanımlar beyler, LG su arıtma cihazı. Efendim, mağazasında 15 bin lira. Bu reklama denk geldiysen günün son kampanyasıdır bu arada. 5.999 lira. 10 litrelik antibakteriyel çelik tankıyla saatte 5 litre temiz su arıtabiliyor. Suyunuz 8 filtre, 16 aşamadan geçiyor. Kendinden çok şık, paslanmaz krom. Bir de musluğu var. O musluk da zaten hediye ediliyor. Kurulum, montaj, nakliye bedava. Sadece ödeyeceğiniz bedel 5.999 lira. İnanması zor ama evet. 2 yıl garantili bu arada. Ve bir de açılışı özel. 6 yıl boyunca 60 dinleyicimize filtre değişimlerinde kullanmaları için indirim çekini de hediye ediyoruz efendim. Evet, 5.999 lira dedik. 0532 467 8616 0532 467 8616. Bu numarayı arıyorsun, adını yazdırıyorsun. Canlı yayında da adını okuyoruz. Arkadaşlar hemen gelip kuruyorlar. Sen artık o damacana suya para vermekten kurtuluyorsun kardeşim. Ya bugün var ya, korkuyorsun o su bitecek de yeniden sipariş vereceğiz diye, değil mi? 200 lira olmuş ya bir damacana su. Ayda 4 tane tüketsen, sadece içme suyu bu arada. Yani bunda sebzeni meyveni de yıkayamıyorsun. Misafirin geliyor, ikram edemiyorsun. Çünkü pahalı. İçme suyunu artık sana...

0: içinde mikroorganizmalar olmayan, faydalı olan mineralleri içinde barındıran LG su arıtma cihazı veriyorum. Hem de 5.999 liraya. Mağazasında 15.000 lira. Yakın zamanda Bursa mağazası da açılıyor. Sizi de davet edeceğiz zaten. Mağazadan 15.000 liraya alın gelin. Ama diyorsan ki ya yok biz bir fırsattan yararlanalım ki yoğun bir telefon trafiği var. Ara kardeşim sana 5.999 lira kurulum montaj bedava. Mağazanın açılışına özel 60 kişiye de 6 yıl boyunca kullanabilecekleri filtre değişim indirim çeki hediye. 0532 467 8616 0532 467 8616. İsimler devam ediyor gelmeye. Hakan Aslan Özlüce Mahallesi'ne gitti bir tane, tebrik ediyorum. Ahmet Ata Setbaşı, güzel. Tam ortadan. Savaş Aslan Kükürtlü, güzel. Kazaklı. Ümit Esmer Elmas Bahçelere yazdırmış bir tane kardeşimiz. Harikasınız. Muradiye Mehmet Sabri Barut, tebrik ediyorum efendim, iyi günlerde kullanın. Ömer Bakırcı Altı Parmak, tebrikler. Teleferik'ten Bekir Bozdemir, hayırlı uğurlu olsun. Halil Kıvrak Ahmet Paşa, iyi günlerde kullanın efendim. Beş Evler Mahallesi'nden Ali Aydın, hayırlı olsun. Yusuf Çetin anlıyor. Millet Mahallesi'ne gitti bir tane, güzel. Doğa Çınarı'ndan Naim Bozkır, ne güzel ne güzel. Bursa'nın bütün ilçelerinden, bütün mahallelerinden siparişler geliyor. Mudanya'dan Kürşat Yersiz, Mudanya'ya da gitti bir tane, güzel. Merinos'tan Erdem Korkmaz efem, hayırlı uğurlu olsun. Mikail Ünlü Mimar Sinan Mahallesi, harika. Salih Gökdemir Kaplıkaya Mahallesi, tebrik ediyorum. Selahattin Ürek Görükle Mahallesi'ne gitti bir tane, güzel. İrfan Şevik Yıldırım'a gitti bir tane. Söylediğim gibi teknik servisten arkadaşlar arayacaklar. Randevunuzu oluşturacaksınız. Gün içinde de gelip kuracaklar kardeşim. Kurulum montaj için bir kuruş bile ödemiyorsun, onu belirtelim. Teslimat anında ister nakit ödeyin, ister hesaba havale, isterseniz kredi kartıyla ödeyin. 5.999 lira. Evet, mağazasında 15.000 lira ama Bursa Merkez mağazası açılacak yakın tarihte. Ve dinleyicilerimize diyoruz ki bizi dinliyorsunuz, o zaman bir ayrıcalığınız olması lazım. Size 5.999 lira LG su arıtma cihazı efendim. 0532 467 86 16. 8 filtre 16 aşamalı. Saatte 5 litre temiz su arıtır. 10 litrelik çelik tanklı. Yani öyle plastik milastik değil ha. 2 yıl garantili ve açılışa özel 6 yıl kullanabileceğiniz filtre değişim indirim çeki hediye ediyoruz. Ayrıca şimdi al kardeşim, 6 ay içerisinde istediğin vakitte, müsait olduğun zamanda gelip kuralım. Kurulum montaj bedava. Sadece aramanız yeterli, isminizi yazdırmanız yeterli. 0532 467 8616 5999 lira. İsimleri okumaya devam edelim. Samet Özdener Akpınar, güzel. Taner Şimşir Kükürtlü'ye bir tane daha gitti maşallah. Murat Altıntaş Nülüfer, harika. Hayriye Toprak İhsaniye. Orhan Demir Araba Yatağı. Erikli'den Kemal Yılmaz, tebrik ediyoruz. Gürsu'dan sevgili Serdar Yılmaz, hayırlı uğurlu olsun efendim. Tamer Aydoğdu yine Erikli'ye bir tane daha gitti. Erikli'nin maşallahı var, atağa kalktı. Mahmut Demirkaya Altı Parmak, harika. İsmail Furkan Uslu Şehreküstü, listeler gelmeye devam ediyor. Ercan Kara Muradiye. Serkan Sakar Kükürtlü, harika. Yıldırım'dan sevgili Veysel Özer, tebrik ediyoruz efendim. 0532 467 8616. Evet, LG su arıtma cihazı kurulum montaj dahil mağazasında 15.000 lira. Size özel, bizim radyomuza özel 5.999 lira efendim. 2 yıl garantili, açılışı özel, bir de yanında filtre değişimlerinde kullanın diye size indirim çeki vereceğiz. Bütün ilçelerden ücretsiz kurulum, montaj, köylerden fark etmez, nereden ararsanız arayın. Bursa'nın her yerine kapınıza ayağınıza kadar getiriyoruz, kuruyoruz arkadaşlar. Mehmet Şahin Altı Parmağı bir tane daha gitti. Faris Öz Yıldırım Mimar Sinan. Hasip Kurtarıcıoğlu Kaplıkaya Mahallesi. Güzel. Murat Öz Yıldız Kestel. Harika. Gemlik'ten sevgili Muhsin Ercan Turgut, hayırlı uğurlu olsun efendim. Mehmet Saymaz. Set başına gitti bir tane. İpekçilik Mahallesi'nden Hüseyin Çelik Beyefendi de ismini yazdırmış. Ne güzel, ne güzel. Evet, 0532 467 8616. Son dakikalar, son şanslarınız. 0532 467 8616. 0532 467 8616.
1: Tanıtıcı reklam. Bursa FM. Bir reklam.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
1: Bir reklam. Bursa FM.
3: Saat 15.30.
4: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
1: Bir reklam.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali bu yıl tam 26 şehirde. 25 Nisan-15 Kasım tarihleri arasında Türkiye'nin dört bir yanında kültür ve sanatla dolu deneyimler herkesi bir araya getiriyor. Festivallerde konserlerden sergilere, tiyatrodan opera ve bale gösterilerine, atölyelerden geleneksel sanatlara binlerce etkinlik ve lezzet noktası sizi bekliyor. Lezzet noktalarında kısa bir mola verin, festivali doyasıya yaşayın. Ayrıntılı bilgi ve festival takvimine kültüryolufestivali.com adresinden ulaşabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
4: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender.
5: Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
6: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i Hacı Cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
5: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
6: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
5: Cosluyor.
6: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
5: Geliyor kara gözüm, geliyor.
6: Hacı Cavcav bu nasıl lezzet yahu?
5: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
7: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Bursa'nın sesi Bursa FM. Biliyor muydunuz?
1: Yastığa sarılarak uyuyan insanların bilinçaltında birilerini çok özleyen insanlar olduklarını, Japonya'da köpekler içinde peruk satıldığını biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz?

0: dedi. Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.
2: En çok istenen, en çok istenen, en çok sevilen, en çok sevilen, en güzel, en güzel, en yeni türküler, türküler her zaman bu frekansta.

0: Bursa FM. Saat 16.30.
1: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.
1: Her derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşilyayla katlı pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533 656 42 98.
0: Bir reklam. Bursa FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
4: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
5: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
4: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
5: Tereyağını dökünce domates sosu costuyor mu?
4: Costuyor.
5: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
4: Geliyor kara gözüm, geliyor.
5: Acı cavcav bu nasıl lezzet yahu?
4: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
6: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
1: Kalite, lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet Muhtar'ın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde serpme zengin köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtar'ın yeri, eski İnegöl Bursa yolu üzeri

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam. %105.5.

0: Bursa FM.
1: Saat 17.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi akşamlar diler.
0: Bir reklam.

bacı yüksel ustada. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle. Şırdan beyin, işkembe, mumbar, beylan ve gerdan.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
4: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i Hacı Cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
3: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
4: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
3: Cosluyor.
4: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
3: Geliyor kara gözüm, geliyor.
4: Hacı Cavcav bu nasıl lezzet yahu?
3: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
5: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
1: Reklamları dinlediniz.
6: En çok istenen, en çok istenen, en çok sevilen, en çok sevilen, en güzel, en güzel, en yeni türküler, türküler, her zaman bu frekansta.

0: Biliyor muydunuz?
1: Deniz analarının beyinleri olmamasına rağmen ışığın yerini ve geldiği yeri tespit edebildiklerini, Mona Lisa'nın kaşlarının olmadığını biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz?
2: 105.5

0: Bursa FM. Saat 18.30.
1: Çorbacı Yüksel Usta iyi akşamlar diler.
0: Bir reklam.
1: Her derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşilyay ile Katlı Pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533 656 42 98.
0: Bir reklam. Bursa FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali bu yıl tam 26 şehirde. 25 Nisan-15 Kasım tarihleri arasında Türkiye'nin dört bir yanında kültür ve sanatla dolu deneyimler herkesi bir araya getiriyor. Festivallerde konserlerden sergilere, tiyatrodan opera ve bale gösterilerine, atölyelerden geleneksel sanatlara binlerce etkinlik ve lezzet noktası sizi bekliyor. Lezzet noktalarında kısa bir mola verin, festivali doyasıya yaşayın. Ayrıntılı bilgi ve festival takvimine kulturyolufestivali.com adresinden ulaşabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
1: Kalite, lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet Muhtar'ın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde serpme zengin köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtar'ın yeri, eski İnegöl Bursa yolu üzeri kazanmıştır.

0: Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
1: Vay vay vay vay vay. Yiyelim, lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i Hacı Cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
0: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
1: Tereyağını dökünce domates sosu costuyor mu?
0: Costuyor.
1: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
0: Geliyor kara gözüm, geliyor.
1: Hacı Cavcav, bu nasıl lezzet yahu?
0: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
2: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Bizim türkülerimiz bazen acıdır, bazen tatlı, bazen neşeli. Yare duyulan sevdadır, özlemdir. Biraz yanık, biraz hoyrat, bir uzun havadır. Birkaç damla yaştır, el ele tutuştur halayda. Birlikte ağlatır da ağıtlarda. Bursa'dan, Bilecik'ten, Eskişehir'den, Yalova'dan, Balıkesir'den, İstanbul'dan, Anadolu'dan. Onlar bizim türkülerimiz. Bursa'nın sesi, Bursa FM.
2: ...105.5... Bursa'nın sesi, Bursa FM.

en çok istenen, en çok istenen, en çok sevilen, en çok sevilen, en güzel, en güzel, en yeni türküler, türküler her zaman bu frekans.

0: Bursa FM.
1: Saat 19.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi akşamlar diler.
0: Bir reklam.

bacı yüksel ustada. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle. Şırdan beyin, işkembe mum var, beylan ve gerdan.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
4: Vay vay vay vay vay. Yiyelim, lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
3: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
4: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
3: Cosluyor.
4: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
3: Geliyor kara gözüm, geliyor.
4: Acı cavcav, bu nasıl lezzet yahu?
3: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
2: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
1: Reklamları dinleyin.

Bursa'nın sesi. Bursa FM.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
1: Reklam

0: Bursa'nın sesi Bursa FM. Biliyor muydunuz?
1: Dilinize piercing yaptırmanın kalp sorunlarına yol açabildiğini, kanguruların zıplama nedenlerinin bacaklarından bağımsız olarak hareket edememeleri olduğunu, eski Japonya'da kadınların aşırı makyaj yapmadan sokağa çıkamadıklarını biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz?

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam. Bursa'nın sesi Bursa FM.

0: Bursa FM. Saat 20.30.
1: Çorbacı Yüksel Usta iyi akşamlar diler.
0: Bir reklam.
1: Her derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşil Yayla katlı pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533 656 42 98.
0: Bir reklam. Bursa FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
1: Kalite, lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet Muhtar'ın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde serpme zengin köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtar'ın yeri, eski İnegöl Bursa yolu üzeri

0: Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
1: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i Hacı Cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
0: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
1: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
0: Cosluyor.
1: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
0: Geliyor kara gözüm, geliyor.
1: Hacı Cavcav, bu nasıl lezzet yahu?
0: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
2: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Sevdaları yaşarız, hasretleri çekeriz ve özleriz. Sonra dile gelir, saza dökeriz. Bağlamanın tellerinde, aşığın dilinde, ozanın gönlünde bir Anadolu yandı.
5: Bursa FM, Bursa FM, Bursa FM. 105.5.

yıllar görmedim seni. Ey canımın diğer yarısı, ne olur çıkken özledim seni. Saçlarımla oynayışını

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

En çok istenen, en çok istenen, en çok sevilen, en çok sevilen, en güzel, en güzel, en yeni türküler, türküler her zaman bu frekansta.

0: Bursa FM. Saat 21.30.
1: Çorbacı Yüksel Usta iyi geceler diler.
0: Bir reklam.

saçı yüksel ustada. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle. Şırdan beyin, işkembe mum var, beylan ve gerdan.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
4: Vay vay vay vay vay. Yiyelim, lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i Hacı Cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
3: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
4: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
3: Cosluyor.
4: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
3: Geliyor kara gözüm, geliyor.
4: Hacı Cavcav, bu nasıl lezzet yahu?
3: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
5: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
1: Reklamları dinlediniz.
6: En çok istenen, en çok istenen, en çok sevilen, en çok sevilen, en güzel, en güzel, en yeni türküler, türküler, her zaman bu frekansta.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve her keseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali bu yıl tam 26 şehirde. 25 Nisan 15 Kasım tarihleri arasında Türkiye'nin dört bir yanında kültür ve sanatla dolu deneyimler herkesi bir araya getiriyor. Festivallerde konserlerden sergilere, tiyatrodan opera ve bale gösterilerine, atölyelerden geleneksel sanatlara binlerce etkinlik ve lezzet noktası sizi bekliyor. Lezzet noktalarında kısa bir mola verin, festivali doyasıya yaşayın. Ayrıntılı bilgi ve festival takvimine kültüryolufestivali.com adresinden ulaşabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
1: Reklamları

0: Bursa'nın sesi Bursa FM. Biliyor muydunuz?
1: Çikolataya olan bağımlılığın uyuşturucuya olan bağımlılıkla aynı kuvvette olduğunu? Sumo güreşçilerinin her gün ortalama 20 bin kalori yaktıklarını? Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde köprüden geçerken balık avlamanın yasalara aykırı olduğunu biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz?

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

0: Bursa FM.
1: Saat 22.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi geceler diler.
0: Bir reklam.
2: Her derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşilyay ile Katlı Pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533 656 42 98.
0: Bir reklam. Bursa FM.
3: Şimdi reklamlar.
4: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
5: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender.
6: Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
7: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i Hacı Cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
6: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
7: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
6: Cosluyor.
7: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
6: Geliyor kara gözüm, geliyor.
7: Hacı Cavcav bu nasıl lezzet yahu?
6: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
4: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
2: Kalite, lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet muhtarın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde serpme zengin köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtarın yeri, eski İnegöl Bursa yolu üzeri kazanmıştır.

0: reklamları dinlediniz.
1: Sevdaları yaşarız, hasretleri çekeriz ve özleriz. Sonra dile gelir, saza dökeriz. Bağlamanın tellerinde, aşığın dilinde, ozanın gönlünde bir Anadolu yangını.
2: Bursa FM.

0: Bursa FM. Şimdi reklamlar.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Reklamları dinlediniz.
2: %105.5 Bursa'nın sesi Bursa FM.

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

Yolcuyum bir kuru yaprak misali. Rüzgarın önüne katılmışım ben. Garibim, namıma Kerem diyorlar. Aslımı el almış harem diyorlar. Hastayım, derdime verem diyorlar. Maraşlı Şeyhoğlu, sağ

0: Bursa FM.
1: Saat 23.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi geceler diler.
0: Bir reklam.

Çorbacı Yüksel Usta da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle. Şırdan beyin, işkembe, mumbar, beylan ve gerdan.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
4: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
3: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
4: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
3: Cosluyor.
4: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
3: Geliyor kara gözüm, geliyor.
4: Acı cavcav bu nasıl lezzet yahu?
3: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
5: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
1: Reklamları dinle.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali bu yıl tam 26 şehirde. 25 Nisan-15 Kasım tarihleri arasında Türkiye'nin dört bir yanında kültür ve sanatla dolu deneyimler herkesi bir araya getiriyor. Festivallerde konserlerden sergilere, tiyatrodan opera ve bale gösterilerine, atölyelerden geleneksel sanatlara binlerce etkinlik ve lezzet noktası sizi bekliyor. Lezzet noktalarında kısa bir mola verin, festivali doyasıya yaşayın. Ayrıntılı bilgi ve festival takvimine kültüryolufestivali.com adresinden ulaşabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
1: Reklamları dinlediniz.
4: Sevdaları yaşarız, hasretleri çekeriz ve özleriz. Sonra dile gelir, saza dökeriz. Bağlamanın tellerinde, aşığın dilinde, ozanın gönlünde bir Anadolu yandı.
0: Bursa FM, Bursa FM, Bursa FM.
5: Biliyor muydunuz?
6: İnsan beyninin dakikada 1000 kelimeyi okuyabildiğini... Kaydedilen en son Anadolu Parsı, Pardus'un 1974 yılında Beypazarı'nda vurulmuş olduğunu, o günden bugüne kadar Pardus'un varlığının güvenilir şekilde kanıtlanamadığını, Doğal Hayatı Koruma Vakfı WWF'in İran leoparının akrabası olan bu türün neslinin kritik, yani kısmen tükenmiş durumda varsaydığını, eski Türklerde ressamlara bedizci adı verildiğini biliyor muydunuz?

0: Bursa'dan kızlar. Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.
2: En çok istenen, en çok istenen. En çok sevilen, en çok sevilen. En güzel, en güzel. En yeni türküler, türküler. Her zaman bu frekansta.

0: Bursa FM. Saat 00:30.
1: Çorbacı Yüksel Usta iyi geceler diler.
0: Bir reklam.
1: Her derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşilyayla katlı pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533 656 42 98.
0: Bir reklam. Bursa FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
4: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
5: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
4: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
5: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
4: Cosluyor.
5: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
4: Geliyor kara gözüm, geliyor.
5: Acı cavcav bu nasıl lezzet yahu?
4: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
6: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
1: Kalite, lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet Muhtar'ın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde serpme zengin köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtar'ın yeri eski İnegöl Bursa yolu üzeri Kazancı köyünde. Telefon 0224 386 12 çift 0. 386 12 çift 0.
2: Reklamları dinlediniz.
7: Bizim türkülerimiz bazen acıdır, bazen tatlı, bazen neşeli. Yare duyulan sevdadır, özlemdir. Biraz yanık, biraz hoyrat, bir uzun havadır. Birkaç damla yaştır, el ele tutuştur halayda. Birlikte ağlatır da ağıtlarda. Bursa'dan, Bilecik'ten, Eskişehir'den, Yalova'dan, Balıkesir'den, İstanbul'dan, Anadolu'dan. Onlar bizim türkülerimiz. Bursa'nın sesi Bursa FM.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
1: Reklamlar.

0: İnsanın Sesi Bursa FM. Biliyor muydunuz?
1: Şarkı sözü ezberleyen beyinlerin şeklinin daha düzgün olduğunu, son 4000 sene içerisinde herhangi bir hayvanın evcilleştirilmediğini, güneşin yakından çekilen fotoğraflarında kırmızımsı bir renk olduğunu, kırmızının karşıt renginin de yeşil olduğunu, yani yeşil, kırmızıyı nötrlediği için

0: yeşil şişelere konan maden suyuna güneş ışınlarının minimum zarar verdiğini biliyor muydunuz?
1: Biliyor muydunuz?

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam. Bursa'nın sesi Bursa FM.

0: Bursa FM. Saat 1.30.
1: Çorbacı Yüksel Usta iyi geceler diler.
0: Bir reklam.

kelle paça, ayak paça, kuzu kelle. Şuradan beyin, işkembe, mumbar, beylan ve gerdan.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
4: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
3: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
4: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
3: Cosluyor.
4: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
3: Geliyor kara gözüm, geliyor.
4: Acı cavcav bu nasıl lezzet yahu?
3: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
5: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
1: Reklamları dinlediniz.
6: En çok istenen, en çok istenen, en çok sevilen, en çok sevilen, en güzel, en güzel, en yeni türküler, türküler, her zaman bu frekansta.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
1: Reklam.

0: Bursa'nın sesi Bursa FM. Biliyor muydunuz?
1: Bir kırlangıcın yuvasından ayrılıp yeniden yuva yapana kadar 2 yıl geçebildiğini, bu süre içerisinde kanatları üzerinde beslendiğini, uyuduğunu ve hatta çiftleştiğini, yaygın inanışın aksine vahşi alanların en çok görüldüğü bölgenin Afrika değil, Kuzey Amerika olduğunu, Afrika kıtasının %28'i vahşi bölgelerden oluşurken, Kuzey Amerika'da bu oranın %38 olduğunu biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz?

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

0: Bursa FM.
1: Saat 2.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi geceler diler.
0: Bir reklam.
2: Her derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşil Yayla katlı pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533 656 42 98.
0: Bir reklam. Bursa FM.
3: Şimdi reklamlar.
4: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
2: Kalite, lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet Muhtar'ın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde serpme zengin köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtar'ın yeri, eski İnegöl Bursa yolu üzeri kadar.

0: Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
1: Vay vay vay vay vay. Yiyelim, lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i Hacı Cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
0: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
1: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
0: Cosluyor.
1: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
0: Geliyor kara gözüm, geliyor.
1: Hacı Cavcav, bu nasıl lezzet yahu?
0: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
2: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Bizim türkülerimiz bazen acıdır, bazen tatlı, bazen neşeli. Yare duyulan sevdadır, özlemdir. Biraz yanık, biraz hoyrat, bir uzun havadır. Birkaç damla yaştır, el ele tutuştur halayda. Birlikte ağlatır da ağıtlarda. Bursa'dan, Bilecik'ten, Eskişehir'den, Yalova'dan, Balıkesir'den, İstanbul'dan, Anadolu'dan. Onlar bizim türkülerimiz. Bursa'nın sesi, Bursa FM.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa 24 16 24 224 16 24.
1: Reklamları dinlediniz.
3: Sevdaları yaşarız, hasretleri çekeriz ve özleriz. Sonra dile gelir, saza dökeriz. Bağlamanın tellerinde, aşığın dilinde, ozanın gönlünde bir Anadolu yangını.
0: Bursa FM, Bursa FM, Bursa FM.
4: Altın kuraklar. İnsanların gözlerinin içine bakın. Bol bol gülümseyin.
5: Hem maliyeti sıfırdır, hem de değerine paha biçimler.
4: İnsanların isimlerini önümseyin. Asla birilerinin umudunu kırmayın.
6: Belki de sahip oldukları tek şey olur.
4: Ayrıntı profesörü olmayın. İlk izlenimlerinize güvenmeyin. Köprüleri atmayın. Aynı nehri kaç kez daha geçmek zorunda kalacağınıza şaşıracaksınız.
7: İnsanlar gerçeği her zaman bilmek istemez.
4: Büyük sözler vermekten korkmayın ama verdiğiniz sözü de yerine getirmeyi unutmayın. Hüküm vermeden önce her iki tarafı da dinleyin. Zarif olun, kimseyi bile bile kendinizden soğutmayın. Kimse tek başına başaramaz. Size yardımcı olanları asla unutmayın.
5: Size yardımcı olanları asla unutmayın.
4: Yaşlanın ama paslanmayın.